0: Demokrasi, kutlamaları söküyor de çigeleli. Yanını kesip emiyor de.
1: İyi tamam Konya.
0: Vuruşuz FM.